0: Alım. Tamam mı senin lafın?
1: Mın.
0: Ya nazar, itfal baba bir yere kaysam ağlam da.
2: Goyuz mu tabo?
0: Ya kafadan nafam batırıyor.